bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Hay maşallah hocam. Gönlüne
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Ben bunu sizden başka bir kayıtta da dinlemiştim. O da çok güzeldi. Fakat sanırım bu bir başka aşklı oldu zannederim kardeşlerimizle
1: Sağ
0: beraber.
1: olsunlar, var olsunlar.
0: Onlar da
1: Ellerine sağlık, evet,
0: çok
1: sağ olsun.
0: güzel, çok güzel okudunuz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
1: İşte bu bizim kadim, işte bu bahsettiğimiz
0: Ya
1: silsileden İbrahim-i Gazel diye bilinen,
0: muhteşem, muhteşem bir eser.
1: nesli ve yaşı bilinmeyen bir eser bu.
0: Ya.
1: Yani bunun ucu nereye kadar gider? İşte Artukoğullar diyoruz biz. Yani bizim
0: Vay vay
1: büyüklerimiz
0: vay vay vay.
1: Artukoğullarından bahsederler.
0: Ya.
1: İşi oradan intikal ettiğini iddia edenler vardır.
0: Ha.
1: Ama tabii bir vesikayla konuşamıyoruz bunu. Ama
0: Muhakkak.
1: böyle bir tarihsel bir gidiş var orada.
0: Ha.
1: Bir hakkında o insanların söyledikleri söze itibar ediyoruz. Çünkü ortada bir nakil var yani. Bu
0: Ha.
1: nakille ancak böyle konuşabiliyoruz.
0: Siz de çok güzel
1: Bir
0: naklettiniz bize. Sağ olun.
1: Sağ ol, var ol. Söz tabii Sultanul
0: Fuzuli,
1: Şuera,
0: Fuzuli Hazretleri.
1: Fuzuli Hazretlerine ait.
0: Ya.
1: Bizim tabii bütün gazellerimizde Fuzuli Hazretleri. Onun divanları, onun efendim yazmış olduğu beyitler okunur.
0: Çok da yakışıyor o
1: Çok
0: ağza. Fuzuli Hazretleri. Çok
1: evet.
0: yakışıyor yani Urfa ağzına.
1: Allah işte elimizden almasın yani
0: Evet
1: onun
0: ağzına.
1: bu
0: Ya.
1: güzelliklerini, Fuzuli Hazretlerine tabii biz çok meftun olduğumuz için.
0: Hemen aklıma bir beyti geldi sen Fuzuli Hazretleri deyince. Yar için ayare minnet ettiğim ay beyleme.
1: Eyvallah.
0: Bağban bir gül için bin hare hizmetkar olur.
1: Eyvallah.
0: Yani sen diyor senin için yar için
1: Tabii.
0: ayare minnet ettiğimden filan falan. Beni ayıplama beni. Çünkü bağban bir gül için bin hare. O kaç tane har varsa hepsine hizmetkar olur diyor baba.
1: Doğru.
0: Ya.
1: Fuzuli Hazretleri'nin çok güzel tabii beyitleri var Allah için. Ne yanar kimse bana ateşi dilden
0: Ya.
1: özge, ne açar kimse
0: Hangi
1: katım
0: birini
1: bade
0: sayalım ya?
1: sabadan gayrı. Yani ondaki o üslup, ondaki o güzellik
0: Ya.
1: bütün şairleri cezbetmiş. Bütün şairler ona öykünmüşler yani.
0: Çok şükür Azerbaycan'da hocam, yani gittiğimizde görüyoruz. 7'den 70'e herkes
1: Tabii.
0: Fuzuli Hazretlerini ezbere okur divanını.
1: Evet,
0: Vallahi
1: evet
0: öyle.
1: öyle.
0: Keza İran'a gittiğinizde mesela Hafız Şirazi,
1: Aynen öyle.
0: çocuktan dedeye
1: Tabii.
0: hepsi
1: Tabii.
0: okur. Biz şurada yani ne diyeyim şimdi?
1: Yıllar önce bir televizyon programında Atilla İlhan'ın bir söyleşisine ben denk geldim.
0: Ya, çok
1: Kendisi
0: kıymetli bir
1: Azerbaycan'da bir çocukların oynamış olduğu bir parkta böyle geziniyormuş. Oraya seyahate gitmiş herhalde. Orada bir çocuğa sormuş, sen demiş Fuzuli'den hiç bana bir şiir okuyabilir misin demiş. Diyor ki yaşı diyor yani takriben işte 10 veya 13 yaşlar arasında bir
0: tamam.
1: çocuk. Bana diyor birkaç tane beyit okudu.
0: Vallahi okuyorlar.
1: Ondan
0: Vallahi
1: sonra
0: okuyorlar.
1: aradan diyor zaman geçti. Ben diyor Türkiye'ye intikal ettim diyor. İstanbul Üniversitesi'nin diyor o güzergahında gezerken diyor gençler falan vardı diyor. Onlarla sohbet ettik diyor. Ben onlara sordum. Dedi ki
0: Ya.
1: diyor bilmiyoruz dediler diyor.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi bilmiyorum ne yapacağız yani. İşimiz
0: Ya.
1: zor. Tabii şimdi geldik Niyazi Mısri
0: Ya.
1: Hazretlerine.
0: Ya mübarek.
1: Hayran olduğum, meftun olduğum
0: Ya efendim.
1: yani Anadolu'da yaşamış Yunus Emre bir,
0: Evet.
1: ikincisi Niyazi Mısri
0: Tabii.
1: Hazretleri. Yani benim
0: Malumunuzdur. Yani Yunus Baba ile birlikte Nutku Şerifleri tekke musikisinde en çok bestelenen
1: ya.
0: mübarek
1: Tabii.
0: yani.
1: Öyle. Seni bir dinleyelim bakalım ne olacak. Allah ne
0: Peki.
1: gösterecek.
0: Şimdi bu eser provasını yaparken kulak kabarttınız. Aslında bir türkünün melodisi. Şimdi tekke
1: Olsun.
0: musikisinde çok vardır bu. Biz bu forma malumunuz giydirme deriz.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani başka bir ilahinin melodisine bir başka Nutku Şerif'in sözlerini giydirme.
1: Olur,
0: Bunu
1: olur.
0: çok
1: Çok var
0: yaparlar.
1: ama bizde
0: Çok vardır.
1: Anadolu'da çok.
0: Bazen kendisinden bile güzel olur. Çok
1: Tabii, doğru
0: enteresandır.
1: söylüyorsun.
0: Zannederim 70'li yıllarda Hakk'a yürümüş, Uşaklı bir derviş, hanımefendi bir dervişin kaydından notaya aldığımız bir şey bu. Aynı zamanda bestekar ve şair kendisi.
1: Ha, ne güzel.
0: Onun bir kasetini bulmuştuk o yıllara ait kaydını. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Türkan Uymaz, onun tezinde Şabani ve Halvetiye'de musiki tezi için düzenlenmişti. Çok güzel eserleri var. Bu da onun okuduğu şekliyle notaya aldığımız bir eser.
1: Eyvallah. Hadi bakalım. Ya Allah.
0: Ya.

0: Var ol, sağ ol.
1: Eyvallah
0: Gönlüne
1: abi.
0: sağlık
1: Bu
0: kardeşim.
1: sağ
0: Çok
1: olun.
0: güzel yani. Aşk ile oldu bu da. Çok
1: Ya
0: güzel oldu.
1: sayenizde efendim, sağ
0: Estağfurullah.
1: olun.
0: İleriki programlarda inşallah bu Niyazi Mısri'yi
1: Ya
0: salt ele
1: tek bir
0: alalım böyle.
1: program
0: Evet,
1: yapalım
0: tek bir
1: efendim
0: program
1: inşallah nasip
0: inşallah
1: olursa.
0: yani. Çünkü
1: Ya.
0: bitmez tükenmez bir hazine olduğu için.
1: Ya.
0: Malatyevidir aynı zamanda biliyorsunuz.
1: Eyvallah, tabii tabii efendim, Malatyalı.
0: Evet. Coğrafyasından kaynaklı ona karşı zaten başka da bir ayrı bir hürmete
1: Ya.
0: sahibiz.
1: Programlar yetmez onu konuşmaya, o
0: Evet,
1: yüzden.
0: yetmez. Yetmez. Sen onun bilir misin 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Efendimiz için tutulan o matemde sen de o baş yokken ben de bu baş ne gezer diye palayı kendine vurdun.
1: Ya canım. Vay vay vay vay vay vay.
0: Yani Niyazi Mısri Hazretleri bu yani kolay kolay anlatılacak ve bitecek bir tarafı yok yani. Kalemler yetmez ona.
1: Ağaçlar diyor kalem olsa, akarsular diyor mürekkep olsa yetmez.
0: Evet, öyledir. Değerli kardeşim, şimdi yine bizim kardeş coğrafyamızdan Azerbaycan'dan. Bu da çok böyle kure bir insan. Hacı Baba
1: Hüseynov.
0: Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
0: Bütün Fuzuli divanları ve bütün yaşayan Azerbaycan'da böyle destebaşı olan bütün şairlerin tamamını kendinde mezzetmiş,
1: Ya.
0: hıfzetmiş ve büyük mugamhanlardan biri. Yani ben yıllardan beri bunu takip ederim. Önce kasetlerde dinlerdik. Daha
1: Ya.
0: sonra artık dediğimiz gibi bu dijital sayfalarda o kadar
1: Çok
0: çok
1: şükür.
0: yoğun şekilde icraları var. Sohbetleri de var aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Ben de sayenizde
0: Evet.
1: tanıdım ve
0: Sohbetleri var.
1: aşık
0: Çok
1: oldum yani.
0: ilginç. Çok büyük bir usta.
1: Ya. Müthiş şiirleri var.
0: Evet,
1: Aruz'da
0: evet.
1: şiirler
0: Evet,
1: yazıyor
0: evet.
1: efendim. Acayip.
0: Çok korkunç
1: Acayip.
0: bir insan. Bu itibarla yani biz onu burada yad etmemiz lazım diye
1: Ne
0: düşündük.
1: iyi yaptınız.
0: Evet.
1: Ne iyi yaptınız efendim.
0: Yad et. Ve okuduğu eser de Anadolu varyantı bir eser.
1: Ya.
0: Onu bir dinleyelim bakalım sonra yine konuşuruz.
1: Çok güzel.

0: çok usta.
1: Müthiş.
0: Yani bir de gazellerini de filan, mugamlarını filan dinle.
1: Ya.
0: Geçkileri filan, aman ya Rabbi.
1: Ya.
0: O şur makamında kendilerinin ve diğer makamlarında, onların makamatları da, isimleri de farklı tabii.
1: Farklı, evet.
0: Tabii ama kendi işlerinde böyle hanelere ayrılmış.
1: Evet.
0: Aynen bizim eski Osmanlı düzeninde olduğu gibi. Şimdi tabii coğrafya kopunca, yani işte Ermenistan'la filan kesilen bu coğrafya, bu insanların akışını senelerce bizden uzaklaştırdı tabii. Sovyet Rusya'nın da o baskılarına maruz kaldılar ama en büyük meziyetleri ne biliyor musun? Hayranlık duyarsın. Kendi kültür hanelerine zerre kadar toz konduracak en ufak bir şey göremezsin.
1: Ya.
0: O kadar bir yüksek bir sahipleme duyguları var ki, mugamlarına, edebiyatlarına,
1: Ya.
0: tarihlerine, her şeylerine o kadar büyük bir saygı çerçevesinde bakıyorlar ki.
1: Ya.
0: Ve o kadar kuvvetle saklamışlar ki bugünlere kadar, mesela bu mugam geleneği orada bir öğretim meselesi. Öğretiyorlar yani. Çekirdekten alıyorlar çocukları. O çocukları mugamla yetiştiriyorlar.
1: Böylelikle ne oluyor? Kaybolmuyor efendim
0: Tabii
1: işte. Ya
0: işte
1: işte.
0: hani geçen konuştuk ya sizinle de, yani bizim de mesela hoyrat geleneklerimiz, uzun hava geleneklerimiz, gazel geleneklerimizin de mutlaka ve mutlaka eğitime muhtaç bir şeyi olması lazım. Kurumu olması lazım. Yani bilen insanların, bu işte aklı başında insanların eğitim vereceği bir yapı olması lazım. Her önüne gelen mugam dersi veremez mesela
1: Tabii,
0: Azerbaycan'da.
1: tabii.
0: Niye?
1: Ya.
0: Mutlak ehil bir ekolden gelmesi lazım. Bir tarzı, bir tavrı temsil etmesi lazım. Bizde de öyle. Mesela bir avşar bozdağını okuyacaksa, bir adam avşar bozdağını çok iyi okuması lazım, öğretecekse. Eğer bilmiyorsa öğretemez.
1: Ya.
0: Yani önüne nota koyup da git bunu işte avşar bozdağını çal veya git dinle demekle olmaz. Ocağından ve yerinden, hamurundan bir insandan ders almazsan bu işin sonu yoktur. İşin muhtevasına giremiyorsun, rengine giremiyorsun bir defa, ne yaparsan yap. O yüzden gazellerde de öyle. Çok iyi bir gazel hanın efendim eğitiminden mutlaka geçmek ve onun almış olduğu terbiyeyle bazı şeyleri öğrenmek lazım.
1: Ya.
0: Ha, ziyadeleştirebiliyor musun? Buyur. O
1: Evet.
0: senin maharetin ve o senin
1: Tabii.
0: meziyetin. Ona bir itirazımız yok. Ama bunun mutlaka kurumsal bir yapı içinde ele alınması lazım,
1: Ya.
0: öğretilmesi lazım.
1: Ya siz onu bırakın efendim, kimse dinlemiyor bile.
0: Ama işte
1: Ya.
0: bakın şimdi
1: Şimdi
0: Azerbaycan'da
1: her şey elimizde artık
0: bütün
1: buyurdunuz ya.
0: toylarında ve düğünlerinde, Boracığım, bütün
1: Ya.
0: toylarında ve düğünlerinde mugamsız en ufak bir
1: Tabii.
0: düğün olamaz ya.
1: Ya.
0: Yani bunların mugamla olan bölümlere ayrı, eğlence ayırdıkları bölüm
1: Evet,
0: ayrı yani.
1: tabii.
0: Her şey ayrı.

0: Ayrı ayrı mütalaa ediyorlar.
1: Ya.
0: Bizde her şey karma karışık.
1: Ya
0: Yani
1: canım.
0: onun için
1: Yani İzmir'den Karşıyaka'ya geçin. Karşı tarafa yani. Hala düğünlerinde lavta kemençe çalıyorlar. Zeybek oynuyorlar. Ne yapacağız şimdi?
0: yani
1: Kimin bu
0: evet
1: zeybek?
0: tabii.
1: O zaman
0: E
1: ne
0: bu
1: diyeceğiz?
0: coğrafyanın yani
1: Ya,
0: buranın mirası
1: ya.
0: yani.
1: Sen
0: Tabii.
1: niye bunu yapmıyorsun?
0: Tabii.
1: Uyduruk bir neyse o aletin ismi. Onu alıyorsun oraya. Neydi belirsiz bir dans. Neydi belirsiz bir şarkı. Bununla düğün yapıyorsunuz.
0: Ya ya.
1: Ya.
0: İşte, ama işte zaten şehirlerde gelenek diye bir şey kalmadı artık yani. Şehirlerin geleneksel bir gidişi yok. Şehre gelip şehir hayatına girmiş insanlardan
1: Koptu, koptu.
0: artık kendi köklerinden gelen o kültür dairesinden çıkıyorlar bir defa. Başka bir hale dönüşüyorlar. Ama işte bakın bunu işte Azerbaycan'da göremiyorsunuz.
1: Tabii. İran'da keza.
0: İran öyle hakeza.
1: Yunanistan'da öyle.
0: Evet. Yani
1: Ya.
0: her millet kendi kültür hanesine adam akıllı sahip
1: Evet.
0: çıkmakta. Şimdi tabii
1: Neredeyiz?
0: mistik konserler yapılır biliyorsun şeyde Konya'da.
1: Evet. Gelenek oldu.
0: Festivaller tertip ediliyor. Orada bir yayın çok dikkatimi çekti. Alim Kasımoğlu'la
1: Evet.
0: İran Azerbaycan'ında ve İranlı bir arkadaşımızın efendim birlikte okumuş oldukları Mevlana Hazretlerinin
1: Evet.
0: neden diye şiirine dökmüş olduğu o eseri seslendiriyorlar. Bir dinleyelim
1: Dinleyelim
0: bakalım.
1: efendim.

0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Mesnevi'den
1: Evet
0: bir kesit sundular.
1: Evet.
0: İşte Konya'daki bir festivalde benim çok dikkatimi celbetti yani.
1: Bu tamamen yeni bir
0: Alim
1: beste.
0: Kasımov, evet Alim Kasımov da malum biliyorsun çok enteresan ses tekniği bakımından Azerbaycan'da çok fazla takdir ve çok sevilen bir insan. Yani dünya çapında birçok yerde zaten konserlere falan giden, Türkiye'ye de çok gelip konserlere iştirak ettiğini görüyoruz zaten. Bir örnek olarak bir coğrafyadan bir coğrafyaya yani çünkü bir de ortak bir durum söz konusu. Hazreti Mevlana'nın işte bir sözünden kinaye yapılmış olan bir beste. Acaba besteyi kim yaptı onu
1: Yeni bir
0: bilmiyorum.
1: beste olsa gerek ama
0: Allahu
1: çok
0: alem.
1: güzel.
0: Evet çok güzel.
1: Güzel.
0: Efendim gene asırlık eserlerimizi, asırlık insanlarımızı dinlemekle
1: Bir program
0: programın
1: daha mı
0: sonuna
1: diyorsunuz?
0: doğru geldik. Asırlık ezgiler bizi böyle kendine ram etti.
1: Evet.
0: Kendine böyle çekti, kabzetti bizi. Ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: İyiyiz. Bir sorun
0: İyiyiz, biz
1: yok. İyiyiz, gayet
0: mutluyuz
1: iyiyiz.
0: yani. Bir dahaki asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle inşallah çok daha farklı, çok daha ilginç eserleri, ilginç insanları, icracıları dinleme fırsatımız olur.
1: İnşallah efendim. Sağ
0: Evet.
1: olun.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması,

son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünmez.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resiteller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çinuçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

Alim, ah Alim. Sen gidersen güneş yetim kalır. Ay küser yakamozlara. Başaklar donar, sular çekilir. Hain kurşun vurunca. Ah Alim, hüznümüz asildir bizim. Ölürüz ama bükülmez boynumuz. Yer gök sana selam durur. Ağıtlar seni söyler. Melekler sarıp sarmalar seni. Alnın secdeye varınca. Dert yok, gam yok. Ben beklerim seni sonsuzluk ağacının altında. Bir ceylanın gözyaşında ararım seni. Sonra sen çıka gelirsin. Yüzünde bir cennet tebessümü. Gel dersin, gel. Cennetin kapısı işte burada. Dinsiz imansız kastetse de kanına, biz bir oluruz, bin oluruz. Yer gök olur, can katarız canına. Alim, ah Alim, can.

acılara hazır değilken uzak durmalı serüvenlerden. Ki aşk ansızdır, suçta sayılır. Müebbet bir cezadır bazen. Müebbet bir cezadır bazen.

Yeşikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam. O kadar azal.

kimseden, hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının

kimseden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir acının.

geçti deseler ben oyum, deseler ben oyum.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Rampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Rampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Türküler bizi söyler. Aşk ile dile gelir. Türküler bizi söyler. Dertlere derman olur. Türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur. Gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur. Türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiyet.

Edremit'in bağına, duman çökmüş dağına. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi. Edremit'in gelini, kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini.

29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira.

Türküler bizi söyler, aşk ile dile gelir, türküler bizi söyler. Dertlere derman olur, türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur, gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur, türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.